0: O'nta savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
0: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.

0: istorija Donode reklama.
1: Grand Sapphire Sea Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caystore.uz.
2: CA Store.
3: Bozorga borishga shoshilmang. Uzum marketda bozordan ham arzonroq tovarlarni jamladik. Masalan, Rus konditsioneri atigi 3 million 99 ming so'm. Taklif 2026 yil 16 iyundan 30 iyungacha bozordan arzon aksiyasi doirasida amal qiladi. Aksiya tashkilotchisi Uzum Market MCHKK. Batafsil ma'lumot legal.uzum.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Aroq magazinga kiribdi, Stiletup degan aroq mahsuli. Aytolmayapti shuni. Silale. Stiletup. Tushya aroq. Bar menim qara qara. Yaraysa o'z zo'rlik yapdi. Stiletup. Tushya aroq. Aka tushunmayapman, qara qara so'rayapsiz, yaqinroq kel debdi. Shuna yaqin kelgan ekan, uf, men sharobdan bo'lmay debdi. Esa barmayman, hidlab ko'r, ha, stiletupmi, yo bundan yo'q aka. Nega ichaman desiz, men bundan bor. Qizim, tushib ketayotganmish qarang. Ey, kayf, tilini chaynab qo'ygan, gapiramaydi. Uyga kelsa xotin aytdi, yana ichdingizmi? Ichganim yo'q. Ichgansiz? Qani ichmagan bo'lsangiz? Kishtab Kişte kişmiş pişmezmiş, pişse kişmiş kişmezmiş, deyin ki. Bizi eriyen, özü hiç yormakan mısın hatun? Ne dedi hazır? Kişte kişmiş pişmezmiş, pişse kişmiş kişmezmiş, deyin ki. Kızım, gavuk, eşt. Kişte pişmiş pişmez kiş, pişmez kişmez kişmez kiş, pişse pişmez kişmiş. Kış, pış kız, pış, pışış, miş pış, kimiş, içtim, hemen bir sarılıktı. Ya bu teyze etike var, içimi diye adamım içtim duvara. Can dedes, eğer iç taşısıyız, ben şu koyu hanede dururken koç kordu, ayak izi teyge soyayım ben. Nasıl koç karamı yeşittir gene ki? Koyu hanede çıkıyor, ve kendi, ben pırçıyorum bitti, vay. İyiriz ki, ben kuyu bir yapma mı? Ben gene mi deyiz? Varıp arama gelsin içine soyayım. Ben içmeyeyim ben, içkilerimle oturmayayım ben. Biz akarımızdan koç karaya kadar, bırak içken, dini pirinci var, paşa aldık. Ben tırıyakam ben, sen hal 100 yaşa gireceksin.

0: Uladik. Alo.
1: Alo, assalamu alaykum. Yaxşı mısınız? Keyfiyyətləriniz yaxşıma, sağlıqlarınız yaxşıma.
0: Rahmat, rahmat.
1: Siz ilavası valdınız mı?
0: Rahmat, rahmat.
2: Xatama, ke bu?
1: Yəyi, bildinglər eydim. Bağlamam, tanıştırıyordum.
2: Qanı başladik. Birinci şərikli ruçkalar uçuçular üçün işləb çıxarılgən.
1: Uçuçular üçün?
2: Ha?
1: Bunu notoru deyip görüyoruz.
2: Rahmat. Aman bulin. Sağ bulin. Salamat bulin. Buldi. Buraya dakikaya yetip geliyapmız.
3: Ha, az gene kaldı. Ben bir loyiha sabab başka radyolarda haligi dasturlarını tinglab eshitib chiqyapman-da. Xotam akam, Bahromjon aka, Boynazarov. Xo'p, Gavhar opa, interaktiv loyihalarda juda ham faol ekan. Ular nafaqat Oriya Dono radiosida, balki Qaysar radioda interaktiv loyihalar bo'lsa, ular har doim, har vaqt, deyarli har daqiqasiga efirga bog'lanib, faol ishtirok etishar ekan. Bu ham bo'lsa o'sha inson o'zidagi intellektni oshirish masalasida ular faol, hamisha omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Xullas, radiolarni bo'sh qoldirishmas ekan, xullatib qo'yishmas ekan.
4: Brain daqiqa.
5: Ayollarning rang-barang, mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Qapamat.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Endi jismoniy shaxslar xorijga 10 ming dollargacha investitsiya kirita oladi. Davlat tashkilotlarida ayrim xizmatlar outsourcingga o'tkaziladi. Dunyo miqyosida ta'lim sohasiga qilingan hujumlar 40% ga oshgan. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntürü varamız. Bir diplomat pul topib oldim. Egasini qidirib Parijga bordim, Dubayga bordim. Balki Istanbuldan qidirarman a? Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling.

Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.

0: Oria Dono'da reklama.
1: İki beraber gece arzon.
2: Alif Cuma akçasına.
3: Ahırgi kuna.
2: Müddetli dolav iki barobar geçerzo.
3: Alif Shop'ta harit kliyin.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmatlar litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 27.

0: Bória Donoda reklama.
1: Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon sumgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Bozorga borishga shoshilmang. Uzum Marketda bozordan ham arzonroq tovarlarni jamladik. Masalan, Kyoko Kubaliga atigi 129 990 so'm. Taklif 2026 yil 16 iyundan 30 iyungacha bozordan arzon aksiyasi doirasida amal qiladi. Aksiya tashkilotchisi Uzum Market MCHQ. Batafsil ma'lumot legal.uzum.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Aroq magazinga kiribdi, Stiletup degan aroqqa maqsadi. Aytolmayapti shuni. Stilale. Stilale. Aroq. Bar menim qaraq aroq. Yere yasa öz doluk yapıyorum. Aramam. Bakın düşünmeye bak, kara kara soruyor size. Yakın rakı edipti. Sonra yakın ki gelin, uff. Ben şu aradan bağım edipim. Mesela barmeyle hidlep koyuyorum. Ha, steli yapıp mı? Yok, bundan yok. Okay. Peki içe ben de siz, ben bundan bağım. Mesela bir hidlep, bu kımmatı mı? Çikit etkenmiş kareyi. İyi. Keyif. Tilini çaylap koy, kapıra mıydı? Üge kese hatır etti. Yere içtiniz mi? Şikayetim yok. Şikayetsiz. Kani içime gen bu siz. Kişte, kışta kışmış pişmezmiş. Pişse kışmış kışmazmış. Din ki. Bizi eri özü hiç yamakan mısın hatır? Ne dedi hazır? Kışta kışmış pişmezmiş. Pişse kışmış kışmazmış. Din ki. Gavok, eşt. Kışta pişmiş pişmez kış. Pişmez kışmaz kışmaz kış. Pişse pişmez kış. Kış. Pış kış pış. Pişiş. Miş piş. Kimiş. İstim. Ne diyeceğim gitti.
3: Ya bu teyze etki var. İçimi diye adamım içtim duvarı. Can dedes, eğer iç taşısıyız, ben şu koy hanede dururken koç kordu ayak izi teyge soyama. Nasıl koç kanamı yeşittir gene ki? Koy hanede çıkıyor, ve kendi, ben pırçıyorum bitti, ve. Diyeriz ki, ben kuyu bir yapmam mı? Ben gene mi deyiz? Varıp arama gelsin içine soyayım. Ben içmeyeyim öyle, iç gelene oturmayayım öyle mi? Biz akabizden koç kanaya kadar, bırak iç gel, dini pirinci var, paşa alıp. Ben treyekem ben, sen hal 100 yaşı kırıza.

0: Kapkan akıtralı yaptı birgeleş. Ha kapkan kalı. Çıkan koyuyor. Kapkan kalı. Kapkan yok. Hop git gel. Kim hop git? Şirin söz mü kimdi? Yok. Hayırlı mı ki? Ne hayırlı? Hayırlı ne hayırlı? Akşam mı? Yaz yaz hayırlı. Yok ne doğru. Hayırlı mas. Mekir mi ki? Bilim mi ki? Şirin söz mü ki? Hakikat mi ki? Yok. Bol da yeterli. Vakt git mal yaptı. Hop bir kop u. Bir kop falsafadan afzal. Labi assalamu aleyküm.
1: Köz yaşı.
0: Yok. Ma'murjon to'xtasin bu shunaqa qo'shiq bor ichak edi. Kim ko'rib tur ey ko'ngil. Aytib qo'ydim. Ana ana ana randaday. Labi assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Tinchlik javobi.
0: Yo, tinchlik emas. Boshqalarsa. Kim ko'rib tur ey ko'ngil. Ahli ana randaday. Labi.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Yaxshilik.
0: Kim bu?
3: 31-62
0: Abduqodir. 31-62 Abduqodir aka. Ha, Sojida Xoliqova ulgurdingiz. Qolganlar noto'g'ri. Qolganlar ulgurmadinglar. Bo'ldi, to'xtatdik o'sha yerda. Ulgurmadinglar. Yaxshilik. Bir tomchi yaxshilik bir qop falsafadan afzaldir degan ekan Tolstoy bobo. Xo'p, davom etamiz. Navbatda musiqiy savol bo'ladi. Xonanda Navroza tomonlaridan taqdim qilinyapti. Payshanba kuni 5 kishiga sovg'a beradilar. Hozir qo'shiq yangraydi. Demak, qo'shiqdan avval xonanda Navroza qaysi oliy bilim dargohida tahsil olgan? Xonanda Navroza qaysi oliy bilim dargohini tamomlagan? Variantlar: O'zbekiston davlat konservatoriyasi, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti. Qaysi variant to'g'ri? Xonanda Navroza qaysi oliy bilim dargohida o'qigan? O'zbekiston davlat konservatoriyasi, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Botir Zokirov nomidagi estrada instituti, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti. 71-203-65 elektron belgi oriyatdona 1065 ga to'g'ri javobni yozing. Ko'rsating. Qo'shiq o'tib turamiz. Endi majburmiz deyin sovg'a berayotgan.

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayrolikni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar ko'zim.